0: Yani hiç şanslısın.
1: Hiç şanslısın var.
0: You got a call that day. Sen fikir et. Sağda. I handled it.
1: So far, thank you. I'll just log it for you.